gençlikte neler geldi garip başıma. Yanıma gel, yanıma git şöyle yanıma. Bu gençlikte neler geldi cahil başıma.